gerila kıçıma soç ha kıçıma soç ha kıçıma soç gerila kıçıma soç gerila kıçıma soç ha kıçıma soç ha kıçıma.